0: Akın ve bu mesajı kulağınıza küpe gibi takın.
1: Sağda solda dağda yolda orada burada başta sonda. Nerede olsam da mikrofonda taşlar hep yanımda. Her anımda rap kanımda ter anımda yer ağzımdan. Bana laf atmak isteyen de fıkka.